0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne adın tattın su üzümünü ne?
2: Üzüm
1: mü? Üç tüp üzüm kestin eğer. Üç tüp üzümdün bir yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne çınan tal da ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar yasakandın o açaklı tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakan kestiniz.
2: Yaka.
1: Tam buradan ço.
2: Olaydan destek olaydan ya bizim kızım biz kumaydı. Kumar hem beni bir sorgan yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayal biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim be.
1: Geldim ha? He, oldu oldu. Başlık da yengesiniz mi? Çöp kırpakınız mı? Kaçık vakit fitti bu?
3: 15
1: yıl. Olduk ya bu söz.
2: Tamam. Kuru veren bir takip.